0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

sürgün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadı.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Sigara içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, sigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sazıyla, kasetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı çatlam sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu, ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona ölmedin diyordu, ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

İçime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

0: benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne dikilmiş.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Bafradır cigarası, yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, gariban maaşıyla bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Perişanım. Ne tadım kaldı ne iştahım. Telefonda yok ki senin çağrın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Biliyorsunuz artık çocuklar tatile çıktılar. Hamburg'daki öğrenciler 6 haftalık okul tatiline, yani yaz tatiline başladılar. Hepsine güzel bir tatil geçirmeleri dileğiyle diyelim. Tabii ki ufak ufak Türkiye'ye gidenlerin de olduğunu biliyoruz. Ama burada kalacak olan çocuklara havaların da böyle güzel gitmesiyle birlikte işte ne yapacaklar? Havuzlara gidecekler. Onun dışında da tabii ki can kurtaranın sesini de duyuyorsunuz biz yayını yaparken. Ama olsun. Yani 270 bin öğrencimiz karnelerini aldılar. Artık gelecek seneye güzel, motive olmuş bir şekilde başlamak için tatilin tadını çıkarsınlar. Sorun olan öğrenciler de notlarında onu da önümüzdeki sene düzeltirler diye tahmin ediyoruz. Desteklerimizi sunuyoruz çocuklarımıza. Karne alırken sorun yaşayanlar için bir dayanışma hattı koymuşlar. Danışma hattına 18.30 ile 16 arasında bugün ulaşabileceksiniz. Hamburg Eğitim Dairesi'ne bağlı bu danışmanlık merkezinden diyoruz sevgili dostlar. Kerim, devam edelim. Sonra bir şarkı arasına gidelim.
1: Ja, die Ferien haben gestartet, auch in Hamburg. Seit gestern hat jetzt jeder tatsächlich, in dem Sinne endlich Ferien, in Hamburg zumindest. Ein paar Bundesländer kommen natürlich noch nach. Damit wünsche ich natürlich allen Schülern eine wunderbare, schöne Ferien. Genießt die Zeit. 6 Wochen sind schneller vorbei, als man denken kann. Deswegen bleibt hier und jetzt. Genießt die Tage, wo ihr diese Sommerferien noch habt, denn wenn man älter wird, umso älter man wird, denkt man sich einfach, okay, ja, Sommerferien gehören wirklich der Vergangenheit an, denn das waren wirklich noch so 6 Wochen ohne Probleme, 6 Wochen wirklich zu Hause zu bleiben, nichts zu machen, auch hier und da mal ein paar Tage, war wirklich wunderbar.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi son günlerde hemen hemen bütün sosyal medya hesaplarında, haber kanallarında sizler de izliyorsunuzdur. Dünyanın her yerinde şiddet biraz yükselişe geçmiş gibi görünüyor. Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk 5 ayında 1630 demiryolu çalışanı saldırıya uğramışlar. Fiziki saldırılar günde 8'e çıkmış. Yani bir gün içinde 8 tane demiryolu çalışanına fiziki saldırıda bulunuyor. Bu yükselişte polis kayıtlarına göre Ocak ayında Mayıs ayına kadar demiryolu çalışanların özellikle 662 yaralama vakası. Evet, yaralama. İnsanlar o kadar ya. Ayrıca 175 tehlikeli yaralama oluşmuş. Biraz sakin olmak lazım diye düşünüyorum ama havalar da ısındıktan sonra bu daha da yükselişe geçecektir. Çünkü demir yollarının son dönemdeki Almanya'daki bu gecikmeleri insanları sinirsel olarak çok yıpratıyor ve onun ardından da işte saldıranlar oluyor. Biraz daha sakin olalım diyelim Kerim.
2: Ja, und ein großes Problem ist gerade Gewalt, vor allem bei Zügen, vor allem auf die Mitarbeiter, die leiden gerade unter sehr viel Gewalt während Fährten. Wenn man halt eine, ich sag mal, Fahrkartenkontrolle macht, dann werden die Mitarbeiter leider auch gerne mal angegriffen. Genau für solche Sachen sind derzeit, ich sag mal, gewisse Reformen auch in Planung, die Strafen zu härter zu machen etc. Da gibt es gerade Gespräche ist aber natürlich dann auch eine traurige Geschichte, überhaupt darüber sprechen zu müssen, dass Zugbegleiter von Gewalt getroffen sind und dass Zugbegleiter sich darüber Gedanken machen müssen.

0: dönemin içinde yayınımız devam ediyor. Sevgili dostlar, özellikle Türkiye araçlarıyla gidecek olan, hazırlananlar, yarından itibaren işte iş yerinden çıkar çıkmaz direkt tatile araçlarımızla gideceğiz diyen dostlarımız, lütfen dikkatli olalım. Türkiye yollarında eninde sonunda varacaksınız. Çok hızlı gidip kazalara mal olmayalım ve burada hem can kaybı hem mal kaybına sebebiyet vermeyelim. Dikkatli olalım. Uçak paralarının, uçuşların çok pahalı olmasından dolayı ailelerin, özellikle çocuklu ailelerin bu sene yine araçla Türkiye'ye gitme tercihlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama dikkatli olalım. Hatta eğer ayarlayabilirsek yarınki yayınımızda Türkiye'de araç kullanımıyla ilgili bir program yapmak istiyoruz. Eğer tabii ki denk getirebilirsek. Bugünlük biz vedayı yavaş yavaş yapacağız. Veda yaparken Hamburg'da şu an bizi dinleyen bir dinleyicimiz 0177 977 2772, ilk adını soyadını yazıp gönderen dinleyicimize 9 Ekim'deki Selda Bağcan konser biletini ve Rose Gülmobil'in indirim çekini hediye edeceğiz. Yaz, gönder, sen kazan.
1: Ja, viele reisen tatsächlich auch jetzt natürlich in die Türkei. Wir merken das auch an den Zuhörerzahlen immer. Viel Spaß natürlich beim Urlaub. Viel Spaß, wie ich, den Urlaub zu genießen, sich zu erholen und erholt wieder zurückzukommen und wieder damit arbeiten zu starten. Wichtig dabei zu erwähnen natürlich, achtet darauf, euch einzucremen. Achtet auf die geltenden Bestimmungen in dem Land, wo ihr hier reist. Und achtet darauf, euch wirklich zu erholen und nicht an Deutschland zu denken oder nicht an daran zu denken, wie es in Deutschland vorangeht, wie es da hier und da vorangeht. Schaut einfach nach vorne und genießt die Zeit. Wir machen jetzt die letzte Musikpause, kommen danach wieder für euch zurück. Und in dieser Musikpause könnt ihr ein Selda Bağcan Konzertticket gewinnen. Sie ist am 9.10. im CCH Hamburg. Dafür könnt ihr jetzt ein Ticket gewinnen. Also, auf jeden Fall jetzt uns schreiben unter 01779 7727.

0: Bu sabahta yayınımızın sonuna geldik. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olacağız. Tekrar hatırlatıyoruz. Bizim internet radyomuzu da takip etmeyi unutmayın. Uygulamamızı ücretsiz bir şekilde Türkçe olarak Radyo Merhaba yazdığınızda zaten orada uygulamamızı göreceksiniz, indirirsiniz, dinlersiniz diye düşünüyoruz. Az sonra da zaten bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime başlayacak. Hepinize iyi dinlemeler. Tide Radyo'dan saygılar, sevgiler, hoşça kalın. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a ısmarladık.
1: Ja, von heute war es von uns. Morgen Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch, Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch, Tide Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Tag. Passt euch auf, bleibt gesund und habt einen wunderbaren, schönen Donnerstag. Bis dahin. Tschüss, tschüss.

0: Radyo Merhaba reklamlar. Radyo Merhaba reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
6: Arif Güven, Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Kocaköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
3: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime. Başlıyor
3: kurban olduğum. Haydi.
4: Canım kardeşim, bayanlar baylar.
5: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Yolla alkışı, kurban olurum. Hanımefendiler, beyefendiler, canım ciğerim, kurban olurum. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, duydunuz. Bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Kurban olduklarım uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Beni soracak olursanız, yavrum hakikaten söylüyorum, çok şanssız bir insanım. Bak burada radyo programında her şey yolunda abi. Dışarıdaki hayat hiç bu kadar keyifli değil, vallahi söylüyorum. Şey diyorlar ya, kediler her zaman dört ayak üstüne düşer diyorlar ya. Yemin ediyorum ben kedi olsam sırt üstü düşerim abi. Vallahi söylüyorum. Yavrum Pikachu olsam kısa devre yaparım. Öyle kötü bir şansım var bu aralar benimle. Kursak diye bir şey var ya, hayallerim, heveslerim, sevdiklerim hepsi orada ya. Ama bakıyorum yalnız değilim. Fark ettiniz mi canım kardeşim? Ne bileyim abi. Kimse geleceğe dair hiçbir şey konuşmuyor. Herkes anlık karambola yaşıyor. Üstelik de galiba sıcakların etkisiyle depresyon ayındaymışız. Benlik bir şey yok. Ben hiç aa demeye gerek yok. Sizi bilmem ben, çünkü depresyonu malum bilenler mutlaka biliyorlar. Taksite bağladım. Tabii canım, 12 ay depresyondayım ben. Başlar başlamaz böyle negatif konuşma dersen tabii ki de doğru söylüyorsunuz. Canım kardeşim, buradayız. Malumunuz, daralınca, bunalınca, sıkılınca Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Şey gibi oldu, şah şah şah, dah dam dam, şah damar, şah damar, ajdar, ajdar. Tabii ki. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakacağız. Kurban olduğum şu teşekkürname kısmını hemen böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de elbette bize kulak veren, bizi tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. İyi ki oradasınız. İyi ki bugün de bizimle birliktesiniz. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, kurban olduklarım, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Sonra cuma, yavrum bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara, babacığım, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, Allah herkese kolaylık versin. Evet abi. Ve klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Mesajlar gelmiş bile. Birazdan yoklama yapacağız. Kimler bugün bizimle birlikte? Nerelerden ne selamlarımız var? Elbette bakacağız. Bu ne babacığım? Adana'da 91 yılın en sıcak günü. Termometreler 52 dereceyi gösterdi. Yavrum bu adamlar güneşe sıkmasın da kim sıksın, yemin ediyorum. Adana'da 91 yılın en sıcak günü yaşanmış ya. Termometreler 53 dereceyi göstermiş. Ve derler ki malumunuz şimdi Adana, babacığım ocak başları çok fazla var. İşte bu mangal başındaki arkadaşların isyanı. Diyorlar ki biz zaten bile mangal başındayız, 80 dereceyi buluyor ya. Zor abi, zor, hakikaten söylüyorum. 65 dereceyi bulan odun ateşinde çalışan fırıncı Fahri Aslan. Yazık, ne yapsın ya, vallahi söylüyorum. Kışın diyor çalışma şartlarımız çok iyi ama yazın çok zor. Doğru mu, doğru? Babacığım komple bir şey söyleyeceğim ya. Adana'nın üstüne helikopterle böyle bir su falan asılsa şöyle. Vallahi. Nerede? Aa bak. Var abi işte sıcakların etkisi. E5'te çırılçıplak koşan adam yine çıktı. Her gün birileri çıplak koşuyor abi. Bir de arkadan birisi arabadan bu çıplak koşan abi çekiyor. Çekerken de şey diyor. İşte diyor ülkenin hali bu. Çekerken abi yorum yapmış ki bu yoruma katılmamak da değil. Valla söylüyorum. Şey diyorlar ya, İstanbul trafiği insana kafayı yedirtir dedikleri hakikaten ben mübalağa falan zannediyordum. Demek ki değilmiş yani. Adamlar son derece ciddi. Kafayı yemiş abi. E5'te çıplak koşuyor. Anlatırız anlatırız. Velhasıl kurban olduklarım duydunuz. Bugün de Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Biz de artık ufak ufak yavrum başlayalım.
6: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
7: Ben de buradayım.
8: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
2: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
10: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
11: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
12: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Özgüven Showtime.
1: Malum Arif Güven Showtime. Bak yineden buradayım, yine buradayım. Ne kadar sadık bir insanım, hakikaten söylüyorum ya. Çok merak ediyorum, ilişki konusunda da sadık mıyım acaba? Keşke bir ilişkim olsa da görsem. Dur oğlum dur. Yine kendi dertlerini anlatma. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa elbette Instagram adresimiz belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Son racıma ben yine Twitter diyorum abi. Twitter'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa da Twitter adresimiz, bilen dostlar mutlaka biliyorlar. @arifgüven, @arifgüven. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz?
2: Beyaz bir altın pamuk adanamdan hediye. Tüm dünya...
1: Hadi bakalım. Şöyle bir memleketi gezelim. Nereden ne selamlar var?

Buyurun Antalya demişken Antalya'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim, yaz yoklamaya. Adıyaman canım kardeşim, Keşanımıza selam olsun, kurban olduğum İnegöl burada. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Erzincan selam. Selam kurban olduğum Elbistan'a selam olsun. Silifke bizimle birlikte. Nazilli'den selamlar abi. Londra canım ciğerim, bütün gurbetçi dostlarımıza selam olsun. Denizli selam olsun. Yozgat Sorgun eyvallah. Samsun Bafra, Çanakkale Biga'dan selamlar. Çerkezköy Kapaklı Saray, yaz yoklamaya. Çorum burada abi, Çorum. Karaman selam olsun. Bilecik'ten selamlar. İzmir Merkez eyvallah canım kardeşim.

0: Patron yaz yoklamaya Balıkesir Bandırma'dan selamlar. Tokat burada. Canım Mardin'im kurban olduğum. Selam olsun. Buyurun Burhaniye'den selamlar. Kahramanmaraş buradayız abi. Bursa, Antakya. Kırklareli canım kardeşim benim. Eğer Karadeniz'den geçerseniz Trabzon'da. Biga burada abi. Bir video yollanmış. Canım ciğerim. Canım kardeşime selam olsun. Yaz yoklamaya yağmurlu bir Almanya'dan. Havvacım selam olsun. İyi yayınlar Arif'cim. Yine bir Almanya mesajımız var. Elif'im hoş geldin. Almanya'ya selam olsun. Buyurun canım kardeşim. Koray Gençtürk. Tekirdağ Muratlı selam olsun. Akçay'dan merhabalar. Zamsız bir gün diliyorum. Çok zor yavrum be. Ne için savaş? Bu senin yurdun. 54-52 böyle bir ses kaydımız var. Dönüyor dönüyor açılmıyor. Gerdanlık yeşil ırmak. Buyurun 8 saniyelik böyle bir videomuz daha var. Şu anda araçta bizi dinliyor. Hayırlı işler kardeşim. Çok çok teşekkürler. Bir video daha var. 81 şehir İzmir'de. Yavrum 58 saniyelik video mu olur ya? Bildiğin kısa film yollamışlar. Bakü'den selamlar Arif Bey. Acayip kurban oldum. Bakü'ye selam olsun. Hakan'ım canım kardeşim ses kaydı yollamışsın. Yavrum dönüyor dönüyor açılmıyor. Buyurun. Yaz bugün de beni yoklamaya. Abim selamlar. İsviçre'ye selam olsun. Tömeç burada. Kurban oldum. Selam olsun. Haydi bakalım. Memleketi gezmeye devam ediyoruz abi.
1: Bir gün birlikteysek eğer o gün el üstünde eliz. Nevşehir'de bir Arif tanıdım. Tek maaşlı ilim edep haya adı Hacı Bektaşi Veli. Düzce, Karabük, Bartın, Yalova, Batman. Öyle Isparta'nın gülündeki dikenler her ele batmaz. Yeşil ve mavi kucaklaşır Giresun'da tüm gün. Doğanın en masalsı yüzü Kapadokya, Ürgün. Henüz askerdim. Bir sabah soludum sipili tüfek.
0: Buyurun. Valla Kapadokya'dan da selam var. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Valla selam yollayan herkese. Bizim kemik kadro nerede abi? Valla Nevzat'ımızdan ses yok. Mehmet abimizden şu ana kadar ses yok. Muhtemelen geleceklerdir bilmiyorum. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler gençlik. Birazdan memlekette ne oluyor ne bitiyor? Haber başlıkları mı? Evet abi birazdan haber başlıkları gezelim.
1: Kale koyun koyuna.
0: Bitiyor mu?
1: Hem de yetmiş.
0: Tamam 15 saniyemiz kalmış şarkıyı dinleyelim.

0: Ay abim sen cevap da mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
1: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
2: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
1: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
2: Ben iptal abi, iptal iptal.
3: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim. Nereden buldun bu manyağı dedim.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Dedi. Dünyanın değerini sordum, 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
5: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
6: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: tatildeyiz ama gene de takipteyiz ailece. Kral, hoş geldin, iyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşim, canım kardeşim, iyi tatiller diliyorum. Ya az yoklamaya bir zahmet. Bak ne güzel, Real Madrid'e geldim abi. Arda'nın doktorunu arıyorum demiş ya. Bulamadım, biraz yardımcı ol Arif. Ya yavrum, Ayşe Fatma olsa adını da seçtireyim buradan da kadının adını bile okuyamıyoruz yani. Buyurun, yaradana kurban, yaradana ciğerim, biz de buradayız. Canım kardeşim, Ozan'ım, Ümit'im, Mehmet'im, selam olsun dostlar. Şimdi biz bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor canım ciğerim. Haberler, haberler, haberler. Buyurun, dediğimiz gibi Adana'da 91 yılın en sıcak günü termometreler 53 dereceyi göstermiş yavrum. Sonra E5'te çalışıp koşan abiden bahsetmiştik. Gerginiz. Rahatlamak için plaja gidiyoruz. Plajda bile gerginlik devam ediyor. Niye böyle söylüyorum? Çünkü buyurun, kilotla denize giren iki kardeş plaj görevlisiyle kavga etti. Sonuç babacığım, bir yaralı. Şu kötü haberleri bir aradan çıkartalım yavrum. Hakikaten söylüyorum. Al bak, İstanbul Bahçelievler'de bir genç sokak ortasında vuruldu, haberimiz var. İstanbul'da silahlar konuşmaya devam ediyor. Bakın, Beyoğlu'nda bu sefer iki kişi sokak ortasında vuruldu, haberi var. Şimdi bu haberlere hakikaten söylüyorum, o kadar çok alıştım ki. Olur böyle şeyler, biz yeni habere geçelim diyorum sürekli. Valla o moda geldik yani. Al, İstanbul Beyoğlu'nda kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı diyoruz. Tamam, olur böyle şeyler. Biz diyoruz yeni habere bakalım. Yeni haber yine aynı. İstanbul Dingören'de otomobiliyle ilerleyen Sinan Çalışkanel yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen motosikletli sürücü tarafından uyarılıyor. Motosikletli diyor ki, abi diyor, bak çok fazla açmışsın sesi. Araçtan inen Sinan Çalışkanel motosikleti tarafından bıçaklandı ve hastaneye kaldırılmış, maalesef kurtulamamış. Sonuç, yavrum ben size sonucu söyleyeyim, özellikle İstanbul için söylüyorum. Babacığım, trafikte kimseyle tartışmayın. He deyin geçin, vallahi söylüyorum. Çünkü geldiğimiz noktaya bakıyorum, sanki bizim memlekette ölmek ve öldürülmek için yaşıyormuşuz gibi. Kimseyle tartışmayın. Hangi televizyon kanalında ya? Şimdi Mete Gazoz'dan bahsediyorlar. Gökmen Özdenal var. Danak var, özür dilerim. Yanında başka insanlar da var. Neyi konuşuyorlar biliyor musunuz? Mete Gazoz'un soyadı cidden Gazoz mu diyorlar? Dalga geçer gibi tabii. Bak, şimdi bak, diyor ki işte biri diyor ki işte soy ismi Gazoz ama diyor Gazoz firmalarından diyor acayip sponsorluk aldı falan muhabbeti yapıyor. Sonra o işte Gökmen Özdenak diyor ki Gazoz soyadını diyor böyle överseniz diyor yarın diyor millet diyor soyadını şeftali koyar diyor. Bak, Gazoz soyadını böyle överseniz yarın millet şeftali de koyar, erik de koymaya başlar. Ya şimdi hakikaten söylüyorum, bunlar ciddi ciddi televizyonda bunun muhabbetini yapıyorlar. Ve ciddi ciddi bu muhabbet dönüyor televizyonda. Dedim ki ülke tam tımarhaneli, yemin ediyorum yani. Arkadaş, dünya şampiyonu olmuş bir arkadaşın soy ismiyle böyle dalga geçiyorlar. Hani yavrum bizim ülke neden gelişmiyor diye soranlara bu videoyu izletin abi. Ne de benim, ya yavrum şimdi... Çıban başı da olmak istemiyorum ama babacığım, belli bir saatten sonra yani çıkarmayacaksın insanları televizyona, vallahi söylüyorum. Belli bir saatten sonra dediğimde belli bir yaştan sonra, öyle söyleyeyim. Adam dünya şampiyonu olmuş, bunlar diyor ki ya diyor bunun soy ismi gerçekten Gazoz mu diyor. Öteki diyor ki Gazoz firmalarından diyor sponsorluk alabilir diyor. O da diyor ki Gazoz soy ismi diyor böyle överseniz yarın diyor millet diyor şeftali koyar diyor, erik koyar diyor. Ne tuhaf işler ya. Başka ne oluyor? Buyurun. Antalya'da 34 gündür evinde su olmayan vatandaş eline aldığı boş şişelerle Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni basıyor. Abi isyan ediyor. Diyor ki tuvalete giremiyorum, 34 gündür denizde yıkanıyorum, mayoyla geziyorum, isyan isyan isyan. Sonra bu abinin binasının ve dairesinin suyunun aktif olduğu, ancak bu arkadaşın vanasının kapalı olduğu ortaya çıkıyor. Yani sevgili dinleyenler, bugün de havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizden buram buram haberler var.
1: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
3: Arif Güven, Show'da.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işte.
6: Selam Arif Güven, Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Şura.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

0: Haberler. Şu habere bir bakalım canım kardeşim. Antalya'da 34 gündür evinde su olmayan vatandaş eline aldığı boş şişelerle Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni bastı. 34 gündür suları kesik olan vatandaş eline aldığı boş şişelerle Antalya Su ve Atık Su Dairesi'ne gidip isyan etti. Demiş ki 34 gündür benim evimde su yok, tuvalete giremiyorum, 34 gündür denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum. Antalya'da sularının kesik olduğunu belirten vatandaşına evine incelemeye giden görevliler ilginç bir durumla da karşı karşıya kalıyorlar. Diyorlar ki bir dakika gelelim bakalım, yani orada bir su sıkıntısı yok. Sonrasında belli oluyor ki binanın ve dairenin suyunun aktif olduğu halde su vanasının kapalı olduğu tespit ediliyor. Eh be abicim. Antalya'da bir vatandaş 34 gündür evinde su olmadığı için Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ni bastı. Vatandaş kuruma, ASAT müdürü, polis ve jandarmanın çağrılmasını istedi. Benim suyum bugün gelecek diye isyan etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'daki ASAT binasına giderek eline ay hep aynı şeyleri yollamışlar ya. Haberde çok tekrarlar. Velhasıl jandarma gelsin diyor, polis gelsin diyor. Hepsini çağırın diyor. Ben diyor her gün su dolduruyorum. 34 gündür suyum yok, yeter artık bıktım diyor. Ben su istiyorum diyor. Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı vatandaş daha sonra ASAT müdürünün odasına girerek bir koltuğa oturuyor. Burada da tepkilerini sürdürmeye devam eden vatandaş, gelsin o çözüm üretsin diyen vatandaş, evinde su olmaması nedeniyle günlük hayatının olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Evet tamam abi, burada haklı. 34 gündür denizde yıkandım diyor, artık yeter diyor, isyan ediyor. Fakat daha sonrasında yetkililer diyorlar ki bakalım, madem böyle bir durum var, yetkililer gidiyor bakıyorlar ki yavrum binanın ve dairenin suyunun, ya işin özü şu, abinin vanası kapalıymış. Arkadaşım, sevgili dostum, yani hani tut ki vanadan haberin yok. Yavrum hiç mi konu komşun yok yani? Bu bir saat değil, iki saat değil, 34 gündür su yok diye isyan ediyorsun. Bir bak bakalım, bir komşulara sor bakalım. Nedir yani? Buyurunuz. Hazır Antalya demişken canım kardeşim, bir İrlandalı durumu daha var. Malumunuz İrlandalı böyle bir boksörümüz vardı. Görüntülere denk geldiniz mi bilmiyorum ama haber şudur. Yurt dışından Alanya'ya tatile gelen Türk vatandaşı 6 kişilik işletmeci grubun saldırısına uğradı. Nedir hikaye? Burada da görüntüler var. Dediğimiz gibi İrlandalı boksörün diğer bir versiyonu olmuş yani. Sokak ortasında cinsel ilişki durumu vardı. Hani biz o haberi es geçtik. Velhasıl böyle bir görüntü ortaya çıkmıştı. Bir din abiler yolun ortasında bu işi açık ve net yapıyorlar yani. Velhasıl bu skandal görüntüleri sonrasında yine ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Alanya'nın İskele bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda nedeni bilinmeyen bir sebep yüzünden kavga çıkıyor. Olayda Almanya'dan geldiği öğrenilen bir Türk vatandaşı 5-6 kişilik işletmeci grup tarafından saldırıyor oluyor. Diğerleri hakikaten şöyle 5-6 kişi, ellerinde sopalar da var. Ellerinde sopalar olan 6 kişiye karşı tek başına mücadele eden adamın saldırı sonucunda maalesef eli kırılmış. Başına aldığı darbeler nedeniyle kafaya dikiş de atılmış. O anlar olay yerinde bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Fakat şimdi abi gerçekten söylüyorum, 5-6 kişi sopalı, abi tek başına mücadele ediyor. Ve gerçekten hani sağlam bir mücadele veriyor. Abinin durum şu. Şimdi ya tövbe estağfurullah. Tabii ki görüntüler kötü. Tabii ki onay vermediğimiz görüntüler ama şimdi elinde sopalı olan 5-6 grup tabii ki kendilerine güveniyorlar. Çünkü kalabalıklar gel diyor beşer. Gel diyor ya adama. Ve her gel diyen yavrum yumruğu yiyip geri dönüyor yani. Gel diyen herkes yumruğu yiyip ya geri dönüyor ya da dönemeden orada düşüyor kalıyor yani. Ve bu arkadaşın boksör olduğu mu ortaya çıktı? Ha? Velhasıl bir İrlandalı durumumuz da almış çiçeğim. İşte bunlara, basına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleket haberleri.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamun aleyküm Arif abi, Giresungür Adadan Mehmet, ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Ömer. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
8: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
9: Selam, Kırklar Elinden İstanbul'a seyrediyorum, Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. sevgiler, hoşçakalın.
4: Arif Güven Showtime.

0: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
2: Bu Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numaralı. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
5: Arif abi merhaba. Ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gön diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
6: Arif Güven Show Time.

0: Sevgili dinleyenler, haberler haberler haberler. Şimdi az önce bahsettik, yurt dışından tatile gelen Türk vatandaşı 6 kişilik işletmeci grubunun saldırısına uğradı. Dedik ki bu arkadaş, hakikaten söylüyorum, bize İrlandalı'yı hatırlattı. Şimdi başka bir haber daha var, o da başka bir şey hatırlatıyor bize. Bakınız, hep birlikte şöyle bir Erzurum'a gidiyoruz. Şemsiyeyi düzeltmek isteyen manav şiddetli rüzgarla birlikte böyle uçtu haberi var. Daha önce de böyle bir vaka olmuştu, hatırlıyor musunuz? Velhasıl Erzurum'da iş yeri önünde havalanan şemsiyeyi tutan bir vatandaş şiddetli rüzgarla birlikte böyle uçtu. Palandöken ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle, ki o rüzgarları Allah bize de kısmet eylesin bu aralar. O kadar etmesin ama en azından böyle esecek kıvamda olsun yani. Velhasıl hakikaten şiddetli bir rüzgar var. İş yerinin önünde uçan şemsiyeyi tutmaya çalışan bir manav yaklaşık 5 metre kadar sürüklenerek yaralandı. Ya arkadaş, biz niye bu şemsiyeyi tutmaya çalışıyoruz? Bırak arkadaş, bırak. Olay Yıldızkent semtinde bulunan bir manavda gerçekleşti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav şemsiyeyle birlikte havalandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda manav iş yeri önünde 3 metre kadar sürüklenerek 5 metre uzaklıktaki bir refüje çarparak düştü. Geçmiş olsun, inşallah ciddi bir durum yoktur. Düşmesiyle şemsiyeyi bırakan, evet abi artık bırakın şu şemsiyeyi, gidiyor tutamıyorsun belli yani. Düşmesiyle şemsiyeyi bırakan abuç yaralandı. İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla olaylarını ambulans ve hastaneye kaldırılmış, iyi. 2 gün boyunca gözlem altına tutulduktan sonra taburcu edilmiş. Niye bu şemsiyeleri hakikaten bırakmıyoruz bize? Bırakın abicim ya. Bizde bu şemsiye tutma inadı var, anladın mı? Bırak uçarsa uçsun abi. Aynen. Karpuzların olduğu yerde koca böyle bir şemsiye var. Bir anda havalanıyor. Abi de bırakmak istemiyor. Abi şemsiyeyle gidiyor. Karpuzlar orada yetim kalıyor. Umarız ciddi bir şey yoktur. Ne diyelim? Türkler uzayda ikinci versiyon olur. Buyurun. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Şimdi ev sahibi ve kiracı olaylarıyla alakalı malumunuz çok fazla konuşuyoruz. Bakınız, hep böyle şiddet haberleri konuşuyoruz. Fakat bu sefer zaten şiddet haberleri var. Aa bak, ev sahibi kiracı kavgasında bir acı haber daha. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. Rize'de kiracı ile ev sahibi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 2'ye yükseldi. Ev sahibi Mücahit Kazancı 29 yaşında tarafından bıçaklanan Halil İbrahim Akın 26 yaşında. Diye böyle haberler gidiyor. Hakikaten yani. Bir de şöyle bir haber var. Ankara'da bir ev sahibi kiracısına evden çıkması karşılığında 200 bin lira teklif etti. Evet. Ev sahibi diyor ki, kardeşim diyor, benim evi diyor boşaltsana diyor, 200 bin lira para vereceğim. Kiracı ise kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. Baba ne güzel ya valla. Evimi boşalt sana, bu şeye benzemiş ya. Zengin kızın babası gibi yani. Kızımı bırak, sana bu kadar para teklif ediyorum. Evi demiş boşalt, sana 200 bin lira teklif ediyorum. Kiracı da demiş yani çıkarsam kiralar çok yüksek, ben demiş bu teklifi reddediyorum. Adam bak, evin sahibi kendi evine hava parası vermeye çalışmış. Kurban olduğum. Ben bu haberi benim ev sahibine göndersem mi acaba ya? Bir 200 bin teklif he? Soğuğu olur acaba? Elbette bizim memleketin olmazsa olmazı üç kağıt haberleri var mı? Var. Bak, uçaklarda türbülansı önleyen çip dolandırıcılığı diye bir haber var. 20 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediliyor. Uçaklarda türbülansı önleyen çip ürettiğini öne süren Çiğdem İlgün isimli dolandırıcı yatırımcılarına %30 kar payı vaadiyle bulunarak 20 bin TL para toplamış. Sonra zaten herkes de dolandırıldığını anlamış. Birazdan bu habere bakacağız. Çünkü der ki haberde, İstanbul'da filmlere konu olacak cinsten bir dolandırıcılık hikayesi meydana geldi. Birazdan bu habere bakacağız. Birazdan sevgili dinleyenler, aynı zamanda elbette günün konusunu da verecek miyiz? Tabii ki vereceğiz.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz, ben de buradayım.

0: oldun? Şu habere bir bakalım. Bir dolandırıcılık hikayesi. Babacım neredeydi? Dur bakalım. Der ki İstanbul'da filmlere konu olacak cinsten bir dolandırıcılık hikayesi meydana geldi. Babacım şeytanın bile aklına gelmez. Fizik mezunu olan Çiğdem İlgün isimli kadın kendisi alanında çığır açarak bir buluşu yapmış gibi böyle kendisini etrafına lanse ediyor. Dolandırıcı kadın bir süre önce kendisini ve çevresine ve akrabalarına önce fizik mühendisi olarak kendisini tanıtıyor. Buyurun. Ardından da Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını öne sürüyor. Önce herkesi kendini başarılı bir bilim insanıymış gibi tanıttı. Ara başlık da bu. Herkese kendisini başarılı bir bilim insanıymış gibi tanıtan Çiğdem İlgün geliştirdiği kafa çip adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen bir çip yaptığını öne sürüyor. İlgün'ün iddiasına göre bu buluş sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verecek, uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesini sağlayacakmış. Demiş ki ben böyle bir şey icat ettim. Kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İlgün, geçtiğimiz Nisan ayında çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşmış. Kendi reklamını yapıyor ve böylelikle ne yapıyor? Çevresine daha çok böyle bir güven kazandırmış. Türbülansı önlediğini söylediği projenin Türkiye ve dünyada çok sayıda şirkete pazarladığını ve 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia ediyor. Sonrasında Çiğdem İlgün'ün öne sürdüğü söz konusu paranın büyüklüğüne kanan mağdurlar bu yalana para yatırmaya karar veriyor. Diyorlar ki oğlum kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ne kadar büyük bir fiyattan bahsediliyor. Dolandırıcı kadın önce kendisine yatırım yapan kişilerin de yatırdıkları para üzerinden %30 kazanç sağladığını belirtip insanların nasıl kazanç sağladığını gösteren hesap hareketlerini sosyal medyada sürekli paylaşıyor. Kendisine gönderilen paraları paylaşarak ağına çok sayıda kişinin düşmesini sağlayan Çiğdem İlgün başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırıyor. Abla pilotları dolandırmış, doktorları dolandırmış, mühendisleri dolandırmış. Velhasıl pilot, doktor ve mühendislerin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi 20 milyon lira dolandırdı. Sabahtan Yunus Emre Kavan haberine göre tıpkı hemen tüm dolandırıcılık vaatleri gibi mağdurlara kısa sürede %30'luk kar payıyla ödemeler geçtiklerini, ancak mağdurların verdikleri paraları peyderpey isteyince Çiğdem İlgün'ün foyasının ortaya çıktığı da yazılıyor. İstekleri reddedilen mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Mağdurlar yaptıkları suç duyurusunda paralarını alamadıklarını belirten Çiğdem İlgün'den şikayetçi oldu. Ya aferin. Darısı bütün aç gözlerin başına yavrum. Mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın ilk aşamada gönderilen paraların getirisiyle birlikte paraları mağdurlara geri göndermiş. Daha çok para koparmak maksadıyla güven tesis etmiş. Yani önce böyle bir seni yemli olarak hakikaten de sallıyorum. İlk etapta sana biliyorsunuz artık bu sistemi konuşmaya gerek yok canım kardeşim, ama demek ki varmış arasında doktorların, mühendislerin, avukatların da olduğu insanlar dolandırıldığına göre sana böyle parça parça parayı gönderiyor. Diyorsun o ne kadar güzel karlı iş. Sonra sen işte parayı miktarını yükseltiyorsun. O işte keriz sayısını yükseltiyor. Sonrası malum. Velhasıl demiş ki mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın ilk aşamada gönderilen paraların getirisiyle birlikte paraları mağdurlara geri göndermiş. Daha çok para koparmak maksadıyla güven tesis etmiş. Para akışından emin olan yatırımcılar daha çok getiri elde etmek amacıyla daha yüksek tutarda para gönderdiklerinde ise Çiğdem çoktan zaten Voltingen yani. Oy oy ne diyelim? Valla darısı bütün aç gözlerin başına yavrum, ne diyeyim? Şimdi böyle haberlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz günün konusunu veriyoruz. Şimdi ben çok böyle tabii ki de sosyal medyayı kullanan insanlardan birisiyim ama dün mü yavrum kısa süre ne de olsa böyle bir Instagram'a girememiş insanlar, böyle bir Instagram krizi yaşanmış, size denk geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama Instagram'da işte böyle kısa süreli babacığım kimse bir şeye paylaşamamış vesaire. Beni ilgilendiren kısım şu. Dedim ki oğlum hakikaten sosyal medya artık hayatımızın çok önemli parçalarından birisi oldu. Sosyal medya için yaşıyoruz. Hakikaten söylüyorum yani. birçok şeyi sosyal medya için yapan insanların varlığından haberdarız. Dedik madem bu Instagram hani kısa süreli kapandı. Direkt haber olmuş, direkt olay olmuş. Instagram kapandı abi. Erişim yok abi. Dedim ki bu Instagram yavrum komple kapansa bizim memlekette ne olur? Şimdi başka memleketlerde ne olur bilemiyorum ama. Evet abi. Bunu bir soralım dostlarımıza. Yavrum Instagram kapansa... Babacım ne olur sizce? 0530-071-4355. Çok böyle mizahi anlamda mesajlar gelecektir. Dolayısıyla şimdiden mesaj yollayan bütün dostlarımıza teşekkür edelim. Günün konusu bu. Bir kez daha söyleyelim. Sonra böyle bir mola vereceğiz. Baba Instagram kapansa bana kalırsa şu olur, bu olur, şu olur, bu olur dediğiniz ne varsa 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Ünepurgazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zencefil alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Selam Arif baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizim. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
1: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım? Hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven diye bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
2: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunu farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
3: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Seni sadece bir aydır dinliyorum ve herkesin dediği gibi şeyler demeyeceğim. Adamın demesin 10 numara 5 yıldız falan. Onun yerine You Are The Best diyorum. Sevgiler Londra'dan. Bye. You Are The Best.
5: Abi seni her gün dinliyoruz ya. Süpersin Arif abi. Böyle devam. Selamlar Hollanda'dan.
6: Arif abi, Kapadokya'dan günaydın. Turistlerle birlikte gökyüzünden seni dinliyoruz. Takipteyiz.
7: Arif abi çok üzgünüm. Seni dinleyemiyorum. Annem beni okula gönderiyor. Keşke okul olmasaydı.
8: Arif, senin yüzünden personelle papaz olacağız. Senin sesin gelmiyor diye adam makineyi açmıyor. Böyle bir şey olamaz.
9: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız, buradayız. Çiçeğim, hep söylüyoruz. Artık programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Canım kardeşim, günün konusunu elbette dostlarımıza verdim. Dedim ki, geride bıraktığımız günlerde babacığım kısa süreliğine böyle Instagram'a bir erişim zorluğu mu yaşandı, artık bir şeyler mi oldu velhasıl. Dedim ya bu Instagram komple kapansa ne olurdu? Günün konusu bu. Evet abi, Instagram kapansa şöyle olur böyle olur dediğiniz ne varsa. Buyurun başlayalım. Çiğdem'im yollamış. Instagram kapanırsa ortalıkta ne güzel kız ne de yakışıklı erkek kalmaz. Filtrenin gücü sayesinde herkes kendisini top model sanıyor. Evet öyle ya. Bak itiraf edeyim, ben de genç kızlar gibi en güzel fotoğraflarımı koyuyorum. Bir de bazen ben de evet filtre uyguluyorum. Diyorum oğlum bak Arif, bu paylaştığım, bak bir şey söyleyeceğim. Instagram'da benim paylaştığım fotoğraf gibi gerçekten olabilmem için herhalde 20 bin TL'lik böyle bir estetik masrafı harcamam lazım. Tabii canım, bazıları da çok abartıyor, gerçekten söylüyorum yani. Buyurun, Instagram kapanırsa genç, bekar erkeklere ekmek kalmaz. Kimse tatile gitmez, kimse çocuk yapmaz. Kimse yeni kıyafet almaz. Resmen ekonomi çöker. Hakikaten söylüyorum ya. Her şeyi sosyal medya için yapmıyor muyuz? Her şey olmasa birçok şeyi yapıyoruz abi. Bak diyor ki Instagram kapanırsa ne olur? Pamuk gibi oluruz abi. Doğru söylüyorsun valla. Bana kalırsa, Instagram kapanırsa insanlar evlenmez abi. Evliler ve sevgililer birbirlerini darlamaz. Muhtemelen çoğu kişi de ayağını yorganına göre uzatır. Birçok insan göstermelik için geziyor, evleniyor, hatta çocuk yapıyor ya. Korkunç bir şey. Ya sırf Instagram'da paylaşmak için. Bir de sürekli babacığım çocuğunun fotoğrafını paylaşanlar var. Diyoruz tamam, olmuş işte artık hani. Diğer yandan dur bakayım, Instagram kapanırsa psikiyatri servisleri dolar abi. Doğru söylüyorsun. Bak boşanmalar da azalır bana kalırsa diyor ya. Olabilir, bilmiyoruz. Abi Instagram kapanırsa Instagram açılır. Buyurun, benim tezim budur. Instagram kapanırsa sokaktaki kedi sayısı 5 katına çıkar. Çünkü evde kedi kalmaz abi. Malum. Bununla ilgili anlatmıştım ya. Abi iki kişi konuşuyorlar kafede, çocuklara kulak misafiri oldum. Diyor ki oğlum işte isim verdiler de unuttum. Diyor bilmem kim diyor kedi almış diyor. Hayırdır lan diyor, Instagram'a koymak için mi almış yani? Dedik yuh. Bana kalırsa Instagram kapanırsa kadınların büyük bir kısmı manyak bir boşluğa düşer. Boşanma ve aldatma oranında hızla azalır. Allah Allah. Aldatma sebebi Instagram mıdır? Bazı işletmeciler batar abi. İnsanların parası cebinde kalır. Doğru söylüyorsun. Instagram kapanırsa hemen alternatif bir platform zaten bulunur. Doğru söylüyorsun. Bu da olabilir. Bak diyor ki, itiraf ediyorum Instagram kapanırsa benim saçımda hiçbir değişiklik olmaz. Vallahi bağımlısı oldum demiş ya. Sürekli saçları değiştiriyor, fotoğraf atıyor demek ki. Esnaf batar abi. Ekran süreme baktım, günde yaklaşık yarım saatimi geçiriyormuşum. Bu durumda bu yarım saat daha başka boş işlere harcardım. Tamam, güzel. Instagram kapanırsa Instagram teyzeleri kapı önünde oturup çiğdem çitler. Kapansa ben de rahatlarım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak, olmadığı biri gibi davranmaktan artık şizofren olan nesil de düzelmeye başlar abi. Doğru söylüyorsun. Ülkedeki gösteriş manyaklığı sona erer. Doğru. Instagram kapanırsa tatil köyleri, oteller, apartlar minimum %60-%70 oranında boş kalır. Bak diyor ki, Instagram kapanırsa Bodrum'da lahmacun fiyatları düşer. Abi kapanmasını beklemeyip ben kapattım zaten. Say say bitmiyor maruz kaldığımız şeyler. Doğru söylüyor. Velhasıl günün konusu dediğimiz gibi mizah yapmaya da müsait bir konu. Instagram kapanırsa babacığım ne olur? Buyur, toplu intihar başlar abi. Instagram kapanırsa biraz kalitelerini düşürerek TikTok üzerinden yola kaldığımız yerden devam ederiz abi. Eyvallah kardeşim benim. Boşanmalar da artış olur abi. Bilmiyoruz işte, soruyoruz. Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Günün konusu bariz belli. Instagram kapanırsa canım kardeşim sence ne olur? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
3: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen kafayı.
4: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana ama ben her yerdeyim abi 48 tane il gezdim. 48'inde de sen var.

Mesajlar. Instagram kapanırsa babacım ne olur bunu sordum. Tövbe estağfurullah, et pazarı biter abi. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak muhabbeti de biter. Andy Warhol'un bir sözüdür bu. Der ki bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak, ünlü olacak. Evet abi, ben birçok insanın 15 dakikasını çalmışım. Instagram kapanırsa insanların kendilerine ayırabileceği kaliteli zamanlar olabilir abi. Sosyal medya büyük bir hayal gücü israfı olduğundan insanlar kendi işlerine dönük oradaki yaralarını, berelerini ve kaygılarını, eyvallah yavrum psikolog gibi davranma. Bak Instagram kapanırsa plajlar sessizleşir, kahveciler sakinleşir, spor salonları ve aynalar durgunlaşır. Bana kalırsa Instagram kapanırsa insanlar daha mutlu olur. En azından eskisi gibi sadece fotoğraf olsa. Videodur, hikayedir, insanlar perişan oldu. Yalanlar üstüne kurulu hayatlar var abi. Eyvallah kardeşim benim. Bak Instagram kapanırsa namazı kılan da pavyona giden de kendi için yapar artık diyor her şeyi. Evet, doğru söylüyor. Instagram kapanırsa Facebook yeniden trend olur. Ya da başka bir uygulama gelir. Boşluk hemen dolar abi. Biliyoruz yavrum, biliyoruz. Abi kolay gelsin. Eyvallah canım kardeşim. Instagram kapanırsa çok değil, sadece 2 saat sonra bizim kızlar ilgi eksikliğinden dolayı komaya girerler. Hastanelerin acil servisleri bunların cenazeleriyle dolacak. Bak Instagram kapanırsa kedi nüfusu hatırı sayılır ölçüde azalır abi. Hayatta kalabilen kızların psikolojisi düzelmeye başlar. Kendilerine işe yarar bir meşgale bulmaya çalışırlar. Eyvallah. Instagram kapanırsa ürün linki gönderemeyen fenomenler maddi olarak büyük yokluk çekerler. Eyvallah kardeşim. Onlar da en fazla bir ay sonra... Tamam, bunun sonrasını okumayalım. Eyvallah kardeşim. İnsanlar sanal karakterlerine gerçek hayatta malzeme toplamak için yaşıyor gibiler abi. Belki bu iş biter, tamamdır. Keyifli bir konu. Instagram kapanırsa sizce ne olur? Bir hafta içinde kepek kapatacak bir sürü mekan biliyorum abi. Doğru. Instagram malumunuz mekanların da reklam yaptığı bir platform, doğru. Keşke kapansa da hiçbir şeye katkısı olmayan boş insanlardan uzaklaşmış olsak abi. Yavrum takip etme, sen kapatabiliyorsun, böyle bir zorunluluğun yok yani. Dijital reklam sektörü sekteye uğrar abi. Tabii doğru söylüyorsun. Hiçbir şey olmaz abi. Mesele Instagram değil. Instagram'da olsa da olmasa da başka bir mecra bulur. Doğru söylüyorsun. Sektörü kesin biter. Fotoğraf paylaşmak için tatile çıkanlar var. Hani artık millet eskisi gibi tatile gidemiyordu. Tatil

0: fiyatları uçmuştu. Instagram yokken millet cayır cayır. Boşuna mı tatile gitmiş? Evet ya, madem Instagram'da paylaşamayacağız, niye işimiz var tatilde bizim ya? Bak, birçok çift çocuk yapma planını erteler abi. Like için doğuranlar var demiş ya. Like için. Buyurun, hiç Instagram, Twitter ve Facebook kullanmadım. Herhalde o yüzdendir ki kapansa benim için hiçbir halt olmaz. Ne kadar güzel ya. Ya biz şimdi kendi sektörümüzle alakalı bir tık tabii ki kullanmak durumundayız ama... Acaba başka bir... Sallıyorum, manav ya da kasap olsaydım ben, acaba böyle bir Instagram... Herhalde çok da kullanmazdım gibi geliyor ya. Bilemedim yani. Instagram kapanırsa intihar oranları artar abi. Yavrum, o kadar da değil ya. Eki story atmak için bayramlarda Ege sahillerinde çekirge istilası gibi gerçekleştiren yerli turizm son bulur abi. Olabilir, bilmiyorum yavrum. Bak, Instagram kapanırsa diş, makyaj, estetik vesaire bunlara harcanan bütçe azalır abi. Evet, doğru söylüyorum, bu da olabilir. Yavrum, artık yollamayınız, hakikaten söylüyorum. Bir dünya masrafımız var. Dünya ekonomisi %40 küçülür, tüketim düşer. Antidepresan satışları ve intihar oranlarında artış olur. Yok canım ya. Abartmayınız. Velhasıl birazdan, yavrum birazdan bir parti daha bakacağız. Hatta iki parti daha bakacağız gibi gözüküyor. Çünkü daha okumadığınız bir dünya mesajımız var.
1: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin. 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya, sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
1: Arif, reklam koy, reklam. Astakan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
3: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.

0: Arif abi, benim adım da Arif. Seni ilk dinlediğimde çivi çakıyordum abi. Samsun Bafra'dan sevgiler.
1: Selam Arif, seni ilk dinlediğim gün bugün. Çok heyecanlıyım. Çok trafik var. İzmir'den Tezgah'a yolluyorum. Ben Selin.
2: Arif, biraz önce abonenin suyunu kapattım. Garibim duşta kaldı. Söyle bizi affetsin.
3: Seni ilk dinlediğimde Arif Güven çıldırmış olduğunu düşündüm ve ben de çıldırdım.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
5: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi, deli misin, ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
6: Arif Güven,
4: Arif abi, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi. Saygılar.

0: Özgüven Showtime.
1: Mesajlar. Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan bütün dostlarımıza. Bakalım. Instagram kapanırsa. Alternatif uygulamalara yönelir insanlar abi. Evet, doğru söylüyorsun. Mutlaka başka bir şey gelecektir. Buyurun. Abi, Instagram kapanırsa kadınlar eskisi kadar ilgiye boğulmayacağı için dışarıya çıkıp gerçek hayatta karşılaşınca da aslında çok da bir halta benzemediklerini anlarlar. Ya yavrum, nasıl yazmışsın? Bak, diyor ki Instagram kapanırsa hamile kadın sayısında ciddi düşüş olur. Baba, kafalar rahatlar. Doğru söylüyorsun. Bir de işsizlik oranı artar sanırım. Evet. Abi, son 15 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler insanlara çok ağır geldi. Tamamıyla yapay sahte mutlulukların kol gezdiği ülkede elbette bu boşanma rakamları da tetikler diyor. Tamamdır kardeşim benim. İşsizlik %10 artar, tamam. Instagram kapanırsa her sabah serpme kahvaltı stories atan görgüsüzler krize girecektir. Birçok kişi işsiz kalır abi. Tamam, bu konuda hemfikiriz. Pozitif enerjiyi yaşam koçları intihar eder herhalde. Botoksçular, silikoncular iflas eder abi. Bak ne güzel, diyor ki ay demiş, olabilir mi öyle bir şey ya, lütfen olsun. Bilemem. Instagram kapanırsa oluşacak boşluğu başka bir şey doldurur abi. Tabii mutlaka böyle yeni bir platform gelecektir yani. Messenger başlar abi. Nostalji başlar. Ne güzeldi ya Messenger. Instagram kapanırsa bir, kadınlar kafayı yer abi. Kadınlar kafayı yer. İlgi bir anda sıfıra düşeceği için boşluğa düşerler. Bu da en çok erkeklere yarar. Boşlukta olan kadınlar candır, baldır demiş ya. Instagram kapanırsa hayat amacını kaybedip ağır depresyona girecek insanlar olabilir abi. Her beğenide salgılanan dopamin, serotonin gibi kimyalar artık olmayacaktır. Doğru, olabilir. Demek hemen girip bakıyoruz, bakalım kimler beğenmiş falan diye. Yapıyoruz abi. Hiçbir şey olmaz, yerine başkası gelir. Mutlaka ya, biz onu biliyoruz o gerçeği de. Makara tukara yapıyoruz yani. Bak diyor ki Instagram kapanırsa fena gülerim, keşke kapansa demiş. Fena gülerim. Şu önüne gelenin uzman diyetisyen ve uzman klinik psikolog olduğu kurumlardan kurtuluruz abi. Doğru. Instagram kapanırsa insanların akıl sağlıkları bir nebze düşebilir. Ha, düzelir demiş, özür dilerim, düzelir. Gerçek hayata geri dönerler. Bence Instagram kapanırsa insanlar huzur bulur. Instagram kadar moral bozan, insanları kim daha mutlu yarışına sokan bir platform daha yok hakikaten ya. Bir de şey diyorlar işte, sosyal medya insanın psikolojisini bozuyor. Yavrum, şimdi Bartın'dan sosyal medya girdiğinde arkadaşının Paris'te tatil yaptığını görürsen tabii ki moral bozulur. Ben şimdi ve bu Facebook bir de hani okul arkadaşlarını bulmak için kurulan bir siteydi. Amaç oydu ya. Velhasıl abi, psikolojimi bozar. Ben şimdi giriyorum, bakıyorum arkadaşım, hakikaten söylüyorum yani. Benim okul arkadaşım babacığım Kuşadası'nda yazlık almış, havuzunda çocuklarıyla yüzüyor. Ben burada radyo programı yapıyorum. Benim psikolojim nasıl bozulması ya? Instagram kapanırsa birçok ilişki düzelir abi. Belki de diyor ki ayrılma noktasındaki birçok insan bile vazgeçer. Bilemeyeceğim. Al bak, bambaşka bir bakış açısı. Abi, Instagram kapanırsa telefon şarj ömürlerine gözle görülür bir artış olur. Doğru söylüyor. Şarjımı yiyor mu? Yiyor. İnsanlar gerçek dünyaya düşmüş olur. Tamam. Ben kapattım abi, zaten ilgilenmiyorum demiş. Eyvallah canım kardeşim. Velhasıl sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Birazdan son parti şöyle bir bakabiliriz. Bakayım. Turizm sektörü net %75 düşer abi. Evet, olabilir. Mola mı veriyoruz? Peki, verilmesi gereken bir molamız var. Moladan sonra geri döndüğümüzde bir parti daha bakacağız. Sakın olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
2: Selam Arif abi. Acı Beyam'dan Alaaddin'e mermer götürüyoruz. Kısa mesafede olsa seni dinliyoruz. İyi yayınlar.
3: Selam Arif Güven. Antalya merkezden Konya altına gidiyorum. Selam Arif. Her sabah okula giderken seni kesinlikle dinliyoruz. Seni çok seviyorum.
4: Selam Arif. Ben Adi Kardelen. Şu an odamdan mutfağa gidiyorum ve seni de yanımda götürüyorum. Kahvaltılarımın vazgeçilmesi olduğunu çok çok öpüyorum.
5: Arif, şu an Trabzon'dan Gümüşhane'ye gidiyoruz. Bize her yer Trabzon!
6: Selam Arif abi, şu an Isparta'dan Konya'ya doğru yol halindeyim. Birazcık trafik var ama ona rağmen seni çok seviyoruz ve takipçiniz abi, selamlar.
7: Arif Güven Showtime.
8: Malkoç dayımla İpsala'dan Edirne'ye gidiyoruz. Titrettin bizi, titrettin Arif abi. Titrettin bizi, titrettin Arif abi.

0: Özgüven Show.
1: Gel yavrum, bayanlar, baylar,
2: baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.
1: Buradayız, bağırma. Buradayız. Son parti, şöyle bir mesajlara bakacağız. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Instagram kapanırsa ne olur diye sorduk dostlarımıza. Keşke abi, suyu çıktı artık, eyvallah kardeşim. Instagram kapanırsa Instagram çıkar abi. Mutlaka bir şeyler elbette çıkacaktır. Ama biz sorduk mizahi açıdan. Bakalım. Buyurun, Almanya'dan Elif'im yollamış. Benim kaynanam ve kayınpederim 72 yaşında. Instagram kapanırsa yandık diyor. Hastalar resmen. 6 tane Facebook sayfaları, 4 tane Instagram sayfaları var. Yok canım ya. Vay be, 72 yaşında 6 tane Instagram, 4 tane... Yo, 6 Facebook, 4 Instagram. Bu ne, Instagram kapanırsa nüfus patlaması yaşanır. Millet telefonu bırakıp eşiyle oynamaya başlar abi. Zengin parasıyla, malumunuz, biliyorsunuz. Eyvallah ya. Bakalım. Facebook ya da başka uygulamalar popüler olur abi. Bu saatten sonra dünyanın sonuna kadar sosyal medyacı olacağız maalesef. Doğru. Instagram kapanırsa ne olur dedim. Kapanmış olur abi yazmış ya. 3 yıldır kullanmıyorum hesabı, silme sebebim insanların ciddi anlamda çok sahte olmaları. Instagram gibi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bakalım. Bu uygulamayı icat edenin diye başlayıp küfürle biten bir şey var burada. Yayında okuyamıyoruz yavrum. Aile içinde başlayıp topluma yayılan bir tür iç savaş. Korona gibi salgın olur abi. Yok canım, abartmayınız. Muhtemelen sevgilim benden ayrılır demiş ya. Ne yapacak, story atamayacaksa beni... Diyor ki ya, story atamayacaksa beni ne yapsın diyor yani. O da bir yerde haklı. Instagram sayesinde yaşıyor nice güzel ilişkiler. Allah yokluğunu eksik etmesin herkesin. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkürler. Instagram kapanırsa kadın balonu kısa sürede patlar. Hastaneler ilgisizlikten bayılmış kadınlarla dolar taşar abi. İlgisizlikten bayılmış kadınlarla dolar taşar nasıl ya? İşsizlik artar. Eyvallah kurban olduğum. Tatil beldeleri ve güzelim koylar rahatlar abi. En az eskisi kadar güzel olur. Toplu taşımalarda yaşanan can sıkıcı insanlara... Eyvallah. Bak diyor ki Instagram kapanırsa insanlar kitap okumayı bırakır abi. Ya. El alem ne der diyoruz ya. Bak, el alem denen kişi için bir yerlerini yırtan insanlar azıcık da olsa kendilerine değer vermeye başlarlar. Güzel. Instagram kapanırsa birkaç arkadaş buluşunca hikaye paylaşan kişi hikayeye kimler bakmış diye bakmak yerine sohbete dahil olur. Tabii canım. Instagram kapanırsa ilişkiler sosyal medyada yaşanmaz. O insanlar havuz algısı ve hatta olgusu yok olur. Bir çıkma teklifi yeniden hayata girer. Evet, olabilir, bilmiyorum. Depresyon ilaçlarında büyük bir stok sorunu yaşanır abi. Herkes depresyonda. Hiçbir halt olmaz. Bilemiyorum, soruyorum işte. Ve artık yavaş yavaş toparlayalım. Bakalım. Instagram kapanırsa paramızın bereketi artar demiş. Doğru söylüyor. Pembe fincanda çay içen kocişler susaklıktan kurtulur. Hatta mahalle kahvesine geri dönerler abi. Kocamla çay keyfi. Instagram kapanırsa herkesin rahat bir nefes alacağı kesin abi. Binlerce gereksiz bilgiyi keşfeden beynimizi... Evet, doğru söylüyorsun. Huzur buluruz gibime geliyor, bilmiyorum. Ve toparlıyorum artık. Bakayım. Sahtelik ve gösteriş son bulur abi. Doğru. Turizm sektörü inanılmaz bir hızla değişir. Tüketim ciddi bir şekilde azalabilir. Bak diyor, Instagram kapanırsa ev kadınları bilmem kimler şuraya gitmiş, biz hala evdeyiz, tripleri biter abi. Instagram kapanırsa eminim birçok insan kedisini sokağa salar abi. Kedi videoları diye bir şey var. Erkekler kadınlara yürüyecek bir yer bulamaz abi. Instagram'dan mı yürüyorsunuz oğlum? Ha? Velhasıl sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten çok çok teşekkürler. Emme artık böyle bir F5 yapmamız lazım. Biliyorsunuz yazıyor haberleri gelecek. Sonrasında bilenler mutlaka biliyorlar. Artık helal olsun haberiyle final ve veda.
0: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan'la. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
3: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.
4: Selam Arif baba. Şu anda evden muayene istasyonuna gidiyorum.
5: Selam Arif abi, ben Antakya'dan operatör Hüseyin. Ben de toprağı alıp döküyorum abi.
6: Selam Arif, Lurgaz'dan Kopçuz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
7: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
8: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Çorlu'dan selamlar.
9: Selam Arif, ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
10: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e gidiyorum.
11: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
12: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum.
13: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
14: Ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
5: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
6: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
7: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza elbette canı gönülden çok çok teşekkürler ama artık yazıyor haberlerine şöyle bir bakmamız gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Bu nedir canım kardeşim? Buyurun, Türkiye'deki şimdi hayvan sayısı, tarımcılık malumunuz vesaire. Türkiye'deki bu et kesimi azalması sebebiyle sevgili dinleyenler, buyurun. Ben çok severim, sevmeyen birçok insan vardır ama kokoreç kara borsaya düşmüş yavrum ya. Diyorsun, ne diyorsun ya? Adana geçmiş olsun. Vallahi Adana Kasaplar Odası Başkanı da konuşmuş zaten. Mal bulunmadığı için kara borsaya düştü diyor. Kokoreçten bahsediyor. Esnaf şimdi iç piyasada yeterli hayvan kesimi yapılmamasından kaynaklandığını iddia ettiği sorunların çözümü için yetkililerden yardım istedi. Yetkililerden yardım. Haberin başlığı da kokoreç kara borsaya düştü. Haber yetkililerden yardım bekliyoruz da bitiyor. Yetkililerden kokoreç yardım bekliyoruz. Ha? Ey yetkili, bana oradan bir çeyrek bol kimyonlu olsun. Bir de bazıları şey koyuyorlar ya kokoreçe. Yavrum, domatesle biber koyuyorlar. Diyor, oğlum olur mu ya? Menemen mi lan bu? Şimdi babacığım, çok böyle sevdiğimiz filmlerden birisidir malumunuz Neşeli Günler filmi. Şimdi Neşeli Günler filmi yine Show TV'de mi? Şimdi daha önce böyle bir filme bir sansür gelmişti. Şimdi geride bıraktığımız günlerde bu Show TV'de yayınlanmış. Orada bir sahne var. Dur şimdi habere bakalım canım kardeşim. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit Oya, Aydoğan, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi sansüre maruz kalmış. Çünkü orada bir sahne var. Diyor ki işte İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım diye böyle bir replik var orada. Şimdi İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım cümlesini biz kesmişiz. Evet abi. Filmin o sahnesini kesmişiz. Herhalde İçişleri Bakanı kızar diye. Yani... Yavrum, ne kafadayız hakikaten söylüyorum. Niye kızsın ya? Film 1978'de çekilmiş ya. Oy oy. Buyurun. Gürcü gasp çetesi AVM'de yakalandı. İstanbul'da çeşitli ilçelerinde 3 ayrı kişiden 1 milyon 130 bin lira gasp eden Gürcistan uyruklu. Diyorsun, tamam olabilir. Yavrum, bu kulaklar hakikaten söylüyorum. Yani Kolombiya'dan gelen çeteler duydu. Bizim memlekette Kolombiya'dan gelen çetelerin haberini okudu. Oy oy. Sadece bizde olup bitenlere değil, dünyada olup bitenlere de bakıyoruz. Bu ne? Arkadaşı şakadan öldü anonsu yaptırdı, eşi fenalık geçirdi. Klasik Türk şakaları. Gaziantep İstahiye ilçesinde esnaf 45 yaşındaki Ömer Demir için şaka yapmak isteyen arkadaşı belediye hoparlöründen öldü anonsu yapıldı. Öyle kafana göre anons yaptırılıyor mu ya? Velhasıl klasik Türk şakaları. Malibunuz. Dolmuş şoförü yolda gördü arkadaşını, dolmuşla çarpmaya çalışır. Ne bileyim abi. Tutmasaydın düşecektin muhabbeti var bizde. Geçelim hayatım. Buyurun. Hayvanat bahçesinde bariyeri aşıp selfie çektirmeye çalışan kadına jaguar saldırdı. Amerika Arizona eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde bir jaguar bariyerleri aşarak selfie çekmeye çalışan kadına saldırdı. Tamam, hayvanın doğasında bu var. Yaşanan olay sosyal medyada konuşuldu. Yavrum, neyini konuşacaksın? Hayvanın burada suçu var mı kardeşim? Sen hayvanın olduğu, zaten hayvanı doğal yaşamdan alıp bir yere tıkmışsın. Bir de burnunun dibine kadar gidip fotoğraf çektirmek ne yavrum? Lan jaguar bu ya. Abla jaguarı spor araba zannetti herhalde yani. Uyuz oluyorum hakikaten. Böyle bak, böyle yetişkin güya aklı başında insanların güvenlik ya da medeni insan olma adına yapılan uyarılara uymamaları vallahi enteresan geliyor bana ya. Bariyerleri aş, jaguarın olduğu alana gir, selfie çektirmeye çalış. Ablanın elindeki telefon, hakikaten söylüyorum, ablalardan daha akıllıymış yani. Ya bu İstanbul depremiyle alakalı şimdi Celal Hoca konuşup duruyor. Canım kardeşim, hani İstanbul'u terk edecekmiş. Depremle alakalı kötü haberler veriyor. Alman bilim adamları da İstanbul depremi için uyarıda bulunuyorlar. Bu yaklaşıyor mu? Ki inşallah böyle bir durum yoktur ama 7.1'den 7.4'ten falan bahsediliyor. Bilmiyorum abi. Celal Hoca'nın bugün yine açıklamaları var. Hatta İstanbul'u terk edeceği falan söyleniyor. Şimdi bakıyorsun, Alman bilim adamlarıyla bununla ilgili konuşmuşlar. 7.1 7.4'ler falan deniliyor. Dedik tüyik, at şu rakamlara bir el ya. Çek şu. İnşallah böyle bir şey olmaz yani. Canım kardeşim, var mı? Şöyle bir son kez daha bir F5 yap kurban olduğum. Şu sayfaya bir tıkla bakalım. Buyurun. bugün suya zam gelmiş. Malum biz eve su söylüyoruz ya. Eyvallah. Ona söyle diye gelen bir mesaj var. Ona söyle bile değil de şimdi az önce okuduğum haberle alakalı. Buyurun. Artık bir helal olsun haberiyle vallahi bir dağılalım artık. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Vay be baba, insanlık ölmemiş. Helal olsun haberiyle artık final, artık veda.
2: Arif baba, İpsala'dan sıtma ekibi Keşan'dan İpsala'ya şu an seyir halindeyiz. Seni takipteyiz. Bağımlı olduk sana, haberin olsun. Selamlar.
3: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde dörtleniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
4: Selam Arif. Şu anda Sanayi ve Modef arasında zikzak çiziyorum.
5: Selam Arif. Şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.
6: Selam Arif abi, biz Ürge'den çıktık, nereye gittiğimiz hiç belli değil. Yumurta servisine çıktık şu anda. Akkuş'a geldik, burada yoğun bir kar yağışı var, eksi bir derece. Sana da buradan sevgilerimizi ve soğukları gönderiyoruz, kolay gelsin.
7: Selam Arif abi, ben Uzunköprü'den Uğur. Cincere'de sabahtan akşama kadar hep aynı yerde dönüyoruz abi.
8: Selam Arif, Güven. Bir yerden bir yere gitmiyorum. Dükkandan takip ediyorum seni.
9: Şu anda Gelibolu'dan Keşan'a gidiyorum. Bir yolculuğun nasıl geçtiğini anlamıyorum seni dinlerken. İyi yayınlar.
10: Arif abi, Erzincan'dan sana söylüyorum. Şu anda ehliyet kursuna babamı getirdim. Yoğun bir trafik var ve kar yağışı var. Ona başarılar diliyorum. Tabii ki de...

0: bayanlar, baylar, sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, dinlemek için bugün de bize kulak veren, bir parçada olsa ne bileyim kulak misafiri olan bütün herkese çok çok teşekkürler. Hep söylüyoruz, amacımız belli. Hem memlekette ne oluyor ne bitiyor bunları mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bir tık da işin içine mizah katmaya çalışıyoruz. Amacımız budur, yüzünüzde bir parçada olsa tatlı bir tebessüm yaratmaya çalışıyoruz. Tüm bunları yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki de sonuna kadar affola. Buyurun, helal olsun haberi. Bak canım kardeşim, tatilde olmasına rağmen yine helal olsun haberi yolluyor. Kral dağıma zamanı geldi. Bu arada bir helal olsun haberi yollamış. Haberde şu, bak şimdi haberi okumadan önce diyor ki, helal olsun haberi kesin senin moralini bozacak. Çünkü insanlık ölmemiş dedirten hareket tam 1 milyon lira değerinde 2 çeki sahibine ulaştırdı haberi var. Evet, benim moralim bozuluyor. Bu haber denk gelmişti bana. Antalya'da plaj işletmecisi sahibi plajda bulunan ve içinde nakit para ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde 2 çekin olduğu cüzdanı sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile sahibine ulaştırdı. Helal olsun. Bizim de vardı değil mi? Ben bugün iki tane zaten bir şeyden bahsedeceğiz abi, dur. Bak şu haber güzel aslında da. Ne kadar güzel ya. İzmir Bostanlı'da özel yapım dondurmalarıyla tanınan Arif amcanın çocuklara yönelik sözleri dikkat çekti. Nedir hikaye? Çünkü Arif amca kendisine has böyle bir dondurma yapıyormuş. Ne kadar güzel ki 0-6 yaş çocuklardan da onlar benim bereketim diyerek yavrum ücret almıyormuş. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde faaliyet gösteren Arif amcanın çocuklara yönelik tutumu dikkat çekti. Doğal meyvelerden yaptığı dondurma ile meslekte 50. yılını dolduran Arif amca dükkana gelen çocuklardan özellikle hani 0-6 yaş grubu arası çocuklardan babacığım hiçbir şekilde para almıyormuş Arif amca. Ne güzel ya. Bu haberde bir adamın net adresini de vermişler. Bu adamdan sonra abicim adamı batırmayın ha. Velhasıl güzel bir şey abi. Gönlü güzel insanların ömrü uzun olur inşallah. Öyle söyleyelim. İçten pazarlıklı, basit fikirli, merhametsiz insanlar da sürülsün abi. Bunu ben de düşündüm. Az önceki helal olsun haberinde Arif amca çocuklara bedavadan dondurma veriyormuş ya 0-6 yaş gruba. Bak Arif ismi. Herkes gerçekten merhametli. Evet ya. Güzel be. Seviyorum ben ismimi. Vallahi. Biz artık müsaadenizi istiyoruz. Sevgili dinleyenler, malumunuz hayat, yol kenarı, tabelalar vesaire vesaire. İşin özü şudur. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın burada sizleri yine seve seve keyifle misafir etmek isteriz. O saate kadar kurban olduklarım. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize çok çok iyi bakın.
1: Halen çok gibiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo Mer

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de sizi hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki iki saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinliyorum.

yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın.

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz kış güneş kremimizi sürmeden

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Da en sevdiğiniz melodilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu, şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni teklileri Toz Pembe, bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin, grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran en iyi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve şükranla gönül frekansına Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz.

Şükran sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında

Efendim 1997 yılında Yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'le yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak sanırım saçsızlık. Benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Ve bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor
2: Emrah'lar sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bir

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kırmızı kaçmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım?

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.